Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: siyah gülüşüm, kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın solun yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kamu spotu.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen siber güvenlik toplantısında siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileriyle kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasiteyle alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
2: Spor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Enseni.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458-333-1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
6: Şey, sanırım ben biraz...
5: Zaman doldu, ben kaçarım.
7: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moana. Moana, Pasifik adalarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor. Moana, açık denizlere açılmaya ve halkının yaşadığı adayı çevreleyen resifin ötesindeki dünyayı nihayet görmeye kararlıdır. Ne var ki 16 yaşındaki prensesin mensup olduğu Mutuni kabilesinden hiç kimse böyle bir maceraya atılmasına cesaret edemez. Üstelik kendisinin de resifi geçmeye çalışması yasaklanmıştır. Ancak ada halkı bir krizle karşı karşıya kalıp gıda stokları tükenmeye başlayınca Moana bir plan yapar ve sonunda tek başına yelken açar. Bu yolculukta ona son derece saf ve şapşal bir horoz olan Haley ile evcil domuzu Pua eşlik eder. Yol boyunca muazzam güçlere sahip olduğu söylenen efsanevi yarı tanrı Mio ile karşılaşır. Ne var ki kısa süre sonra anlaşılır ki Mui'nin yeteneklerine dair anlatılar doğru olsa da kendisi bizzat yarattığı bir karmaşanın da içine düşmüştür. Üstelik bu artık hem onun hem de Moana'nın birlikte çözmesi gereken bir sorundur.
8: Okyanus seni de bir amaçla seçti.
9: Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
7: Aile, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Thomas Kail yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Catherine Laga, Dava Johnson ve Rene Owen var. İyi seyirler.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop yerine ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
7: 5 numara.
8: Yaralarımı sardım da.
6: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
7: 4 numara.
8: Yalancı şahidim bir ay benim.
6: Tantaşçı gidişat haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak.
6: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
7: 2 numara.
8: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
6: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
7: 1 numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Gece çıkar. Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: ...57.700 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Bayburt'taki tarımsal üretimin verimliliğini artırmayı hedefleyen Kırklartepe Barajı sulama inşaatında saha çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında bölgedeki tarım arazilerinin su ihtiyacı modern sistemlerle karşılanacak. Toplamda 57.700 dekar araziyi suyla buluşturacak olan bu yatırım, bölge çiftçisinin üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek. Huzurevi sakinlerine hediye götürdü, yargılanmaktan kurtuldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu, taraflar arasında sağlanan hukuki bir anlaşmayla adli bir soruşturmayı daha mahkemeye taşınmadan sonuçlandırdı. Kentte ikamet eden R.O. ve G.E. isimli vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri şahıs hakkında şikayette bulundu. Başlatılan adli soruşturma kapsamında dosya, ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma prosedürüne tabi tutuldu. Vali Eldivan, Sıra Kayalar Şelalesi çalışmalarını inceledi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kent turizmini canlandırmak amacıyla başlatılan Sıra Kayalar Şelalesi rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Proje alanında incelemelerde bulunan Vali Eldivan, yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ve teknik detayları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor. Bayburt Köyler Havası Futbol Turnuvası Şampiyonu Ağrenspor. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği bünyesinde düzenen 22. Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası, sentetik çim sahada oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. Nisan ayında İstanbul'da 18 takımın katılımıyla başlayan organizasyonun son maçında Ağrenspor ile Sancaktepe Spor karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1500 spor severin tribünden takip ettiği müsabakanın ikinci yarısında Sancaktepe Spor sahadan çekilme kararı aldı. Hakem kararıyla hükmen galip sayılan Ağrenspor organizasyonu şampiyonlukla tamamladı. Bayburt'ta afet personeline psikososyal destek eğitimi. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, olası afet ve acil durum senaryolarına karşı kurumsal hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik psikososyal destek başlangıç düzeyi eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen programla birlikte, afet sahasında doğrudan vatandaşlarla temas kuracak personelin müdahale kapasitesinin artırılması ve operasyonel becerilerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
6: Hangi şarkılar çıkmış?
7: Hangi şarkılar çıkmış?
6: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
8: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
6: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temiğinde harika bir salı gününde tarihler 21 Temmuz'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Efendim başladık. Çok güzel bir salı günündeyiz. Ve yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Balamir Yıldız Instagram adresimden de bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım mı? Başlayalım. Hoş geldiniz.

Hanımlar beyler başladık. 2 saat boyunca birlikte olacağız dedik. Güzel bir salı günündeyiz. Şimdi efendim geçen hafta bahsetmiştik aslında İstanbul'da kapalı çarşıda bir dönerci. Video çekme rüzgarına kapılmış. Yarım ekmek arasına döneri koyuyor ve diyor ki 3000 liracık. Evet 3000 liracık. Yarım kilo civarı et var burada diyor. Bir de diyor ki dönerde iddiayı geçtik. Gerçek dönerci biziz. İşimizi iyi yapıyoruz. Bakanlık harekete geçti ve ceza kesti işletmeye tabii. İyi de oldu. 3000 liraya döner mi olur kardeşim? Bir de işimizi iyi yapıyoruz falan diyor. Siz işinizi iyi yapmıyorsunuz. Siz insanları güzelce kazıklıyorsunuz sadece. Sizin gibiler yüzünden insanların ağzına yurt dışında yiyorum içiyorum Türkiye'den daha az ödüyorum lafı dolandı. Daha önce de konuşmuştuk bu konuyu. Evet siz YouTube yemek videolarında şaklabanlık yapmaya, sosyal medya hesaplarında saçmalamaya devam edin. Yıllardır devam eden işletmelerinizi de rezil edeceksiniz. Böyle böyle giderseniz. Devam edin. Evet biz devam edelim, müzik diyelim. Az sonra buradayız.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Az önce böyle İstanbul'da bir mekanda işte adam çıkmış bağırıyor çağırıyor. İşte döner 3000 lira yarım kilo et var bunun içinde falan diyor dedim ya. Böyle şımarmalarda, böyle saçma fiyat artışlarında, böyle yersiz özgüven patlamalarında bilinçsiz içerik üreticilerinin payı büyük. Evet, son zamanlarda birçok kişi izlenmek için yemek videoları çekiyor malum. Düşünsenize, yetenekleri yemek yemek ne kadar zor, öyle değil mi? Ama sorsan en basit terimleri bilmezler mesela. Telaffuz yetenekleri sıfırdır, kendilerine güldürürler. Yemek videosu çekerler ama Michelin yıldızıyla Michelin tavsiye listesi arasındaki farktan haberleri yok mesela. Türkiye listesindeki yere gidip Michelin yıldızlı restoran derler. Evet, çocukken annelerimizin bize yaptığı yemekleri yurt dışında görünce gözleri böyle fal taşı gibi açılır. Bunun adı neydi ya? İlk kez görüyorum falan gibi böyle cümleler kurarlar. Yani kendi kültürlerinden de habersizdirler. Birçok keyif kaçıran sahne sayarım size böyle. Neyse işte bunlar yüzünden bazı mekanlarda saçmalamaya başladı. Baksanıza, iki YouTuber'ın gittiği dükkan döneri 3000 liraya falan satıyor. Bir de üzerine video çekip paylaşıyorlar. Hay Allah'ım ya, gerçekten ilginç. Evet, müzik diyoruz, az sonra buradayız.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Efendim, güzel bir salı günündeyiz, devam ediyoruz. Şimdi bir adisyon dolaşıyor internette. Dolaşmasına da gerek yok, duyduklarımız gördüklerimiz de var aslında. Bir mekan gelen hesaba tırnak içinde gönüllü bahşiş diye bir not ekliyor. Evet, 500 lira civarında bir fiyat biçmiş o gönüllü eylemi. Evet, bunlar artık yasak biliyorsunuz. Neden anlamıyorsunuz diyoruz. Bas bas bağırıyoruz ama nerede? Kimse bizi dinlemiyor herhalde. Tamam, canınız sıkıldı, anlıyorum. Çalışanlarınızın gelirleri azaldı, biliyorum ama yasak. Başka yolları var bunun. Evet, gönüllü olması gereken bir eylemi hesaba zorla eklersen bu iş iyi niyetten tamamen çıkıyor. Hep diyorum ya, şu POS makinelerine bahşiş seçenekleri getirirse, orada %0'da olsa, %5'de olsa, %10'da olsa, isteyen verse bahşişi, istemeyen pas geçse, o zaman tüm bu sorunlar ortadan kalkacak. Benim müşterilere tavsiyem böyle tırnak içinde yine gönüllü bahşiş, isteğe bağlı para ödeme, işte gönlünden ne koparsa ücreti gibi saçma sapan şeyler yazan işletmelere gitmeyin. Hadi diyelim gittiniz, peşini bırakmayın o mekanın. Bırakmayın ki yapmasınlar bir daha, yapamasınlar. Evet, müzik diyoruz, az sonra devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim şimdi çok bu konuya girmemiştim ama yavaş yavaş girmeye başlayacağım. Çünkü artık her şey netleşmeye başlıyor. Özellikle deprem zamanında Ahbap'la ilgili destek paylaşımı yapan bazı ünlüler şimdi özür açıklaması yapıyorlar mesela. Ben o isimleri suçlayan kesimden değilim. Daha doğrusu ne kadar yardım etsek kârdır diye bakanlara kızamam. Bu zihniyetle hareket edip en ufak yardımı esirgemek istemeyene, tek bir destek bile önemli diyene eyvallah. Ben devlet yok, ahbap var zihniyetine karşıyım. O zaman da karşıydım. Kaldı ki onlar da pişman. Ama bakın, pişmanlık da önemli. O yüzden bu isimleri bir keseye koyup taşlamak bize yakışmaz. Hele ki dediğim gibi amacı devlete karşı koymak değil, yardım yapmak olanları tamamen ayırmalıyız. İnsanların moralini bozup açıklama yapmak zorunda bırakacak paylaşımlardan da uzak durmalıyız. Ama bakıyorum halen kulağının üzerine yatanlar var. Sırf muhaliflik gömleğini çıkarmamak için halen susanlar var. Bakıyorum her gün paylaşım yapanlar, o konu senin, bu konu benim konuşanlar girmiyor konuya. Girmeyin siz daha. Siz böyle susun biraz daha. Böyle böyle ayrışacaksınız bizlerden umarım. Çünkü böyle böyle samimiyetsiz olduğunuz çıkacak gün yüzüne. Bunun da altını çizmek istiyorum. Efendim devam ediyoruz. Müzik diyoruz. Az sonra buradayız.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Efendim, al canı ver Danilo'yu diyorum. Neden böyle söyledim? Can Yaman biliyorsunuz kendi ülkesinden daha çok yaşadığı İtalya'da seviliyor. Ünlü oyuncuya bunun nedenini sormuşlar, o da bilmiyormuş. Neden bu sevgi bana gösterildi bilmiyorum. İtalyanca bildiğim için mi, onlarla bağ kurabildiğim için mi, beni şundan dolayı seviyorlar demek kibirlilik olur diye bir açıklamada bulunmuş. E düşünelim hep beraber. O zaman şurası kesin. Can Yaman her şeyden önce çok yakışıklı olduğu için seviliyor. Eğer böyle ilgi çeken bir fiziği olmasaydı, isterse dünyanın en önemli yeteneği olsun. Zannetmiyorum ki kaldığı otellerin önünde böyle yüzlerce kadın hayran biriktirecekti. Orada yetenekten ziyade daha evrensel bir dil konuşuyor. Güzel kadın, yakışıklı erkek. İkincisi ise tabii ki gittiği ülkenin dilini konuşabilmesi. Bizde de öyledir ya, dilimizi konuşabilen yabancılar kendi ülkelerinde görmeyecekleri bir sempatiye sahip olurlar. Bizde İtalya'ya Can Yaman gittiyse onlardan da bize Danilo Şef geldi mesela, sevimli Türkçesiyle. Danilo da ülkesinde hayal bile edemeyeceği bir popülariteye erişti aynı şekilde. Bir başka etken de daha öncekiler bence. Tabii İtalyan izleyicisinin aşina olduğu Ferzan Özpetek, Mehmet Günsür gibi isimler var. Can Yaman'ın şimdi yürüdüğü yollardan vaktiyle ilk geçenler. Oraları düzleyenler yani. Son olarak insanlar biraz da bitkilere benziyor sanırım. Yani gelişip serpildiği, kendine iyi gelen coğrafyalar, iklimler oluyor. Tam adını koyamıyorum. Türkçe'de buna yerini sevdi deriz ya. Bu yer işte bir ülke ya da bir şehir olabilir. Bir meslek ya da şirket de olabilir. Astrologlar örneğin buna coğrafi haritalama diyorlar. İnsanın sağlığı bile bir başka oluyor oraya geçince. Can Yaman da yerini sevdi galiba. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı.
5: Spor.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz-Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyı yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

Efendim devam ediyoruz. Tiyatronun usta isimlerinden Suna Selen yıllar önce 3,5 senelik evliliğinde 35 kez aldatıldığını açıkladı. Kadına ayrı üzüldüm ama kocayı da merak ettim tabii. Bu eşi Suna Hanım'ın 14 yıl evli kaldığı Münir Özkul değilmiş. Ondan önceki eşi ressam Cem Kabaağaç'mış. Kabaağaç sanatçı bir sülaleden geliyor. Cevat Şakir'in yeğeni bu arada. Aynı zamanda oyuncu ve çevirmenlik yapmış. 35 sayısı tam mı? Yoksa yuvarlanmış bir sayı mı? Bilmiyorum tabii ama 3,5 yılda 35 kadın. Neredeyse her ay bir yeni macera demek. 1950'lerden, 60'lardan bahsediyoruz bu arada. Bırakın işte Tinder'ı falan, sosyal medyayı. Daha doğru dürüst telefon yok. Akciğer kanseri nedeniyle erken yaşta, 57 yaşında vefat etmiş Cem Kabaağaç. Acaba çok mu yakışıklıymış diye baktım. Fotoğrafını da göremedim. IMDB'de falan da yok. Ne denir ki böylesini? Hızlı yaşayıp genç gitmiş. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

Geçtiğimiz senelerde aslında bu midyeci abimizi ne konuşmuştuk? Normalde seyyar yapılan midyeciliği yurt içi ve yurt dışında şubeleşerek holdingleştiren midyeci Ahmet sosyal medyadan kısmet arıyor. Evlenmek istediğini söylüyor Ahmet Çiçek. Aradığı eşi burcuna kadar tarif etti ve evlilik sözleşmesi yapmayacağını duyurdu. Hayırlı kısmetler diyelim. Ama gelin adaylarına midye holdingini birlikte kurduğu eski eşiyle nasıl ayrıldığını da bir okumalarını tavsiye ederim. Boşanırken dükkanlardan birini eski eşine bırakmıştı ama sonra tam karşısına yeni midyeci açmıştı. PR çalışması mıydı, gerçek miydi bilemiyoruz. Hala konuşuyoruz. Efendim devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Bebeğim.
1: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
5: Hangi şarkılar çıkmış?
6: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
7: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, Mahmut Orhan Balıkesir'deki dikkat çeken konserinin ardından bu kez Alaçatı cumartesi pazarında sahne aldı geçtiğimiz gün. Tezgahların arasında kurulan özel sahnede elektronik müzik tutkunlarıyla buluştuğunu DJ, enerjik performansıyla izleyenleri unutulmaz anlar yaşattı tabii. Renkli görüntüler kısa sürede de sosyal medyada ilgi oldu. Evet, dünya cünlü festivallerde milyonlara ulaşan performanslarıyla tanınan Mahmut Orhan, geçtiğimiz günlerde annesinin memleketi Balıkesir'in Kürse köyünde özel bir konser vermişti. Dolmalar geldi, dolmalar gitti. Annesi böyle elleriyle falan yedirdi. Harika bir görüntüydü. Çok mütevazı görüntülerdi. Köy meydanında kurulan sahnede genç yaşa herkes müziğin ritmine kapılırken şalvarlı teyzelerin dans ettiği renkli görüntüler de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi geçtiğimiz cumartesi günü Alaçatı'da sahne aldı. Alaçatı pazarını adeta açık hava festival alanına çevirdi Mahmut Orhan. Pazardaki sürpriz konserinde Mahmut Orhan'a sevgilisi bu arada Daria da eşlik etti. Rus model keyifli anlarıyla dikkat çekti. Evet, pazardaki ziyaretçilerden de büyük ilgi gördü Mahmut Orhan bu arada. Eğlenceli anlarsa kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Böyle görüntüleri özlemişiz değil mi? Hoşumuza gidiyor. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

Justin Timberlake'le Mila'nın başrolünde oynadığı 2011 yapımı Friends with Benefits filmi, aşktan ve ciddi ilişkilerden canı yanmış olan Dylan ve Jamie'nin hikayesini anlatıyor. Türkçe'ye Arkadaştan Öte adıyla çevrilen filmde bu ikili bağlanmanın olmadığı, sadece eğlencenin ve tensel ilişkinin ağır bastığı bir arkadaşlık kuruluyor. Aslında bu tür bir anlaşma yapıyorlar. Taraflar birbirine aşık olmayacak, sevgili olma sorumluluğu taşımayacak, başkalarıyla da flört edebilecekler, kıskançlık olmayacak, birbirlerine hesap vermeyecekler, gelecek planları yapmayacaklar. Amaç sadece iyi vakit geçirmek olacak. Evet, mantık ve beden bu tür bir ilişki için gayet uygun olsa da kalp bir yerden sonra ne oluyor yahu, beni niye hiç dikkate almıyorsunuz diye isyan etmeye başlayabilir. Yani bu anlaşmalı ilişki bir süre sonra duygusal bağlar içermeye başlayabilir. Yakınlık arttıkça, birlikte geçirilen zaman çoğaldıkça ve hayatın küçük ayrıntıları paylaşılmaya başlandıkça beynimiz ve duygularımız da farklı çalışmaya başlar değil mi? Bir süre sonra taraflardan biri biz gerçekten sadece arkadaş mıyız diye sormaya başlar. İşte tam da o noktada Friends with Benefits'in dengesi değişir. O zaman kendinize acaba bu ilişki eğlenceden daha farklı bir yere mi gidiyor yoksa bir aşk mı doğuyor sorularını sormaya başlarsınız. Peki bunu nasıl anlayacağız? Birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayız.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlık dedik, böyle güzel vakit geçirelim dedik ama sonra kalp devreye girdi. Bir dakika, ne oluyor ya, biz neyiz diye sormaya başladı. Evet, kendinize soruyorsunuz, acaba bu ilişki eğlenceden daha farklı bir yere mi gidiyor yoksa bir aşk mı doğuyor sorularını sormaya başlıyorsunuz. Peki bunu nasıl anlayacağız? Sorular var. Buluşmaların amacı değişir mesela. Eskiden buluşmaların belli bir amacı var. Şimdi ise kahve içelim, birlikte film izleyelim. Canım sıkkın seni görmek istedim cümleleri çoğalmaya başlar. Gün içinde sebepsiz aramalarınız çoğalır. Kıskançlığın işaretlerini görürsünüz. Evet, ayrıntıları hatırlarsınız. İşte en sevdiğiniz yemek, çocukluk anılarınız, önemli bir iş görüşmesi, ilk buluştuğunuzda işte giyilen kıyafet gibi. Asıl amaç ikinci planda kalıyor mesela. Gerçek aşk yaklaştıkça fiziksel yakınlık tek başına yeterli gelmiyor. Mesela saatlerce sohbet etmek, sarılıp film izlemek ya da hiçbir şey yapmadan aynı koltukta oturmak da mutlu etmeye başlayabiliyor. Dostlarla tanıştırmak tabii yine önemli bir detay. İhtiyaç duyduğunuzda gelmesi, ayrılırken zorlanmanız, işte bunların hepsi evet bir aşk doğuyor dedirtebilir bize. Hanımlar beyler, devam edeceğiz. Birazdan veda için karşınızda olacağım, ayrılmayın.

Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın güzel bir çarşamba gününde haftanın tam merkezinde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video klip.

0: Doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis, Yalancı Şahidim.
2: 4 numara.
3: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
0: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

0: Bakanlar. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Adım Sole Santoro ve çocukluğumdan beri gelen anksiyete bozukluğum var. Anksiyetenin birkaç seviyesi var. Evet, ve benimki de en tepede olanı.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Korkmuyorum. Hikaye 1986 yazında geçiyor. Mikael 10 yaşında bir çocuk. İzole bir kırsal köyde sakin bir yaşam sürerken saklı bir çukurun dibinde bulduğu keşif günlük hayatını alt üst eder. Orada Philip'le karşılaşır. Başlangıçta kendisini bir hayalet olduğuna inanan bir çocuktur. İki çocuk arasındaki gizli bir dostluk filizlenir. Fakat Mikael yavaş yavaş durumun sandığından çok daha ağır olduğunu fark eder. Philip kaçırılır ve ipuçları Mikael'in tanıdığını düşündüğü yetişkinleri işaret eder gibi görünür. Dizi bir çocuğun şiddetle, yalanlarla ve yetişkin dünyasının karanlık yönüyle yüzleşme anını ekranlara taşır. Dizi Netflix'te. İyi seyirler.
4: Halbuki herkesin yaptığı şeyler. Neden bana yaptırıyorsun?
6: Çünkü içimizde en cesur olan sensin.
7: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: ...57.700 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Bayburt'taki tarımsal üretimin verimliliğini artırmayı hedefleyen Kırklartepe Barajı sulama inşaatında saha çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında, bölgedeki tarım arazilerinin su ihtiyacı modern sistemlerle karşılanacak. Toplamda 57.700 dekar araziyi suyla buluşturacak olan bu yatırım, bölge çiftçisinin üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek. Huzurevi sakinlerine hediye götürdü, yargılanmaktan kurtuldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu, taraflar arasında sağlanan hukuki bir anlaşmayla, adli bir soruşturmayı daha mahkemeye taşınmadan sonuçlandırdı. Kentte ikamet eden R.O. ve G.E. isimli vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri şahıs hakkında şikayette bulundu. Başlatılan adli soruşturma kapsamında dosya, ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma prosedürüne tabi tutuldu. Vali Eldivan, Sırakayalar Şelalesi çalışmalarını inceledi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kent turizmini canlandırmak amacıyla başlatılan Sırakayalar Şelalesi rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Proje alanında incelemelerde bulunan Vali Eldivan, yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ve teknik detayları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor. Bayburt Köyler Havası Futbol Turnuvası Şampiyonu Ağren Spor. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği bünyesinde düzenlenen 22. Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası, sentetik çim sahada oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. Nisan ayında İstanbul'da 18 takımın katılımıyla başlayan organizasyonun son maçında Ağren Spor ile Sancaktepe Spor karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1500 spor severin tribünden takip ettiği müsabakanın ikinci yarısında Sancaktepe Spor sahadan çekilme kararı aldı. Hakem kararıyla hükmen galip sayılan Ağren Spor, organizasyonu şampiyonlukla tamamladı. Bayburt'ta afet personeline psikososyal destek eğitimi. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, olası afet ve acil durum senaryolarına karşı kurumsal hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik psikososyal destek başlangıç düzeyi eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen programla birlikte, afet sahasında doğrudan vatandaşlarla temas kuracak personelin müdahale kapasitesinin artırılması ve operasyonel becerilerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Vatan hasretiyle Türkiye'ye ulaşan gurbetçilerin en yoğun kullandığı Kapı Kule sınır kapısından 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar 1 milyon 130 bin yolcu girişi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac kurası yarın çekilecek. Kuraya 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katılacak.
2: Spor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması halinde Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6079 lira 69 kuruş, Amerikan doları 47 lira 17 kuruş, euro 53 lira 81 kuruş, sterlin 63 lira 38 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 82 sent, bir bitcoin 65.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.70 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Evet, takvimler bugün 21 Temmuz'u gösteriyor. Her günün tarihe bıraktığı bir iz var. Kimi zaman bir keşif, kimi zaman unutulmayan bir spor zaferi, kimi zaman da milyonları ekranları başına kilitleyen bir olay. 21 Temmuz 1969 yılında Ay'a ilk ayak basan insan Armstrong'un yürüyüşü tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından konuşuluyordu. İnsanlığın uzaydaki en büyük başarısı olarak tarihe geçmişti bu olay. Retro'da Berman Şahin'den bir Serdar Ortaç şarkısı dinledik. Dert Gecesi.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni can...

Yakın zamanda çıkan albümlerden bir tanesi Hakkı Yalçın şarkıları Vol 2, bu albümde Yaşar 12 Ay şarkısını seslendirdi. 90'lı yıllarda Baha'dan bildiğimiz şarkıyı şimdi seveceğiz.

Şimdi olduğu gibi Türkiye'de de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyordu. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu yine kapalı gişe, pop müziğin yıldızları peş peşe sahne alıyor. Gazetelerin magazin sayfaları yaz aşkları ve konser haberleriyle doluyordu. Malum o yıllarda sosyal medya henüz hayatımızda yoktu. Ünlülerle ilgili haberleri ertesi sabah gazetelerden ya da akşam televizyon magazin programlarından öğreniyorduk. Semiramis Pekkan bana yalan söylediler dedi. Şimdi Miran Ünsal'ın ilk albümüne 1996 yılına gidiyoruz.

0: Unifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Kayan Son Şarkılarım albümünü 1993 yılında çıkardı. Sensiz Olmaz Ki de bu albümün hitleri arasında. Müslüm Gürses'le devam edeceğiz. Akşam olur gizli gizli ağlarım diyecek.

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Retro devam ediyor.

Ve telefon rehberinde isimlerin sonuna kalp koyardık. Kontör istemek için beni çaldır derdik. İnternet kafelerde saatlik ücret ödeyip MSN Messenger'a girenler var mı aramızda? Bir şarkı indirmek için dakikalarca beklerdik. İşte bütün bunlar yaklaşık 20 yıl önce hayatımızın en doğal parçalarıydı. Retro'nun kapanışına geldik. Sevda Zilli Demaş'a sonrasında Yıldız TV ile bugün programı kapatıyoruz. Kim bu gözlerindeki yabancı bizimle olacak? Retro'da yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Reklamlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: siyah gülüşüm kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyor

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: ...57.700 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Bayburt'taki tarımsal üretimin verimliliğini artırmayı hedefleyen Kırklartepe Barajı sulama inşaatında saha çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında bölgedeki tarım arazilerinin su ihtiyacı modern sistemlerle karşılanacak. Toplamda 57.700 dekar araziyi suyla buluşturacak olan bu yatırım, bölge çiftçisinin üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek. Huzurevi sakinlerine hediye götürdü, yargılanmaktan kurtuldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosu, taraflar arasında sağlanan hukuki bir anlaşmayla, adli bir soruşturmayı daha mahkemeye taşınmadan sonuçlandırdı. Kentte ikamet eden R.O. ve G.E. isimli vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri şahıs hakkında şikayette bulundu. Başlatılan adli soruşturma kapsamında dosya, ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma prosedürüne tabi tutuldu. Vali Eldivan, Sıra Kayalar Şelalesi çalışmalarını inceledi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kent turizmini canlandırmak amacıyla başlatılan Sıra Kayalar Şelalesi rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Proje alanında incelemelerde bulunan Vali Eldivan, yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ve teknik detayları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor.
2: Aslan Dağı Bungalov evleri, Körfez turizmine tanıtıldı. Bayburt'a gelen Bahreynli turizm acenteleri ve sektör temsilcileri, kentin yeni turizm destinasyonları arasında yer alan Aslan Dağı Bungalov evleri projesini inceleyerek, Bayburt'un turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen program kapsamında, bölgenin doğal güzellikleri, konaklama imkanları ve doğa turizmine yönelik sunduğu fırsatlar yerinde değerlendirildi. 60 kişilik Bahreynli turist kafilesi Bayburt'ta ağırlandı. Bahreyn'den Bayburt'u ziyaret etmek üzere gelen 60 kişilik turist kafilesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret programı kapsamında, turistler Bayburt'un öne çıkan turizm noktalarını inceleyerek şehir hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
4: 5 numara.
5: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
4: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak, bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
4: 2 numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
3: Ve geldik zirveye, Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
4: 1 numara.
5: Yanıyoruz aslında bir delilik, bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: imkanlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Küçük Çiftlik Evi. Bu yeni uyarlama 19. yüzyılın sonlarındaki kırsal Amerika'da Ingalls ailesini takip ediyor. Walnut Grove yakınlarındaki Palm Creek'te yerleşen Charles ve Caroline Ingalls çocuklarıyla birlikte istikrarlı bir yaşam kurmaya çalışıyorlardır. Zorlu iklimin, yalnızlığın ve vahşi batının dönüşümlerinin damgasını vurduğu bir ortamda yaşam mücadelesi verirler. Hikaye, orijinal eserin merkezi figürü Laura Ingalls'ın bakış açısından aktarılıyor. Netflix yapımı bu dizi, hayatta kalma mücadelesi, tarihi kronik ve değişime uğrayan dünyaya daha gerçekçi bir yaklaşımı bir araya getiriyor. Aynı zamanda 1974-1983 yılları arasında ekrana gelen tarihi dizinin edebi temelini de koruyor. Küçük Çiftlik Evi Netflix'te. İyi seyirler. What if we're being fine, we'd be done. What we'd have to be. How will we ever know till we try?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü

0: Reklamlar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm döner ise yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: de makul.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.